bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
0: Dile Mer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Program başlıyor.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Derya Ulu şımarık şarkısı benden sevgilime gelsin. Ben Yağmur. Tüm dinleyicilere iyi dinlemeler.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Beni. Dilemerden ne dilersen.
1: Ben Sinan. Sıradaki şarkı bir şanlıma gelsin.
0: Dilemerden ne dilersen.
2: Lafını balla bölüyorum. Elini verme gidiyorum. Bana güvenme deniyorum.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selam Dilemer ailesi, ben Mete. Benim için Hayko Cepkin'den Paranoya şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.
2: Bana bir baktı, beni bir gördü, beni bir süzdü, bana sokuldu. Bu da demek ki

0: Sen ne dilersen. Program devam ediyor. Dilemer'den ne dilersen.
1: Herkese merhabalar. Ben Abdullah. Duman'dan bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı İstanbul'daki teyzelerime armağan ediyorum. Duman Ağa şarkısıyla radyolar dilerim.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Gürsel Pekbay. Demet Akalın'dan çantayı armağan ediyorum tüm sevdiklerime.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Kadir. Serdar Ortaç'tan Kolayca parçasını kardeşlerime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, ben Tuba. 112'de çalışıyorum. Tüm 112 çalışanlarına Emre Aydın'dan bu yağmurları armağan ediyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen. Program sona erdi.
1: Yüz nokta dört radyo.

0: çekelim. Bu akşam belki acını çekelim. Olmazsa gideriz.
1: Radyo Mer 100.4.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. Müzikte kalite.

Bir güzelden ötürü, ey canım.

dönmezsen, hiç dönmezsen. Eski dostum, sevdiğim, özlediğim, beklediğim ya da her kimsen. Hiç dönmezsen, tüm izlerin, iyiliklerin, ihanetin vesairenle çekip gitsen.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya .com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Su hayattır. Su hastanesi.
9: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
8: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle

0: Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
9: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
0: Bazen 80'ler.
11: Yok sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
12: Onun arabası var. Güzel, güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
13: Radyo Mer

0: Hayır en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung Beyaz Eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavibeyazeşya.com'da.
4: İster tıkla ister uğra.
5: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
10: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
11: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
10: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
12: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
10: Yok kelimesi omega yapıda yok.
13: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
14: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
13: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
15: Cumartesi pazar açık olan
10: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
15: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
16: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
17: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
18: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
19: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun

0: Boğaz Hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
7: Unutulmayanlar.
8: Radyo Mer
9: 100.4.

Dostum gibi bekliyorum, çık karşıma, bak yüzüme. Yalandı da, unuttum da, aldattım da. Bağır yüzüme, senin kokun, senin dokun, senin tadın yetmedi. Sokaktaki

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Radyo Mer 100.4.

0: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
1: Reklam kazandırır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetini

0: 51 326 90 12 624 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19. 555 310 65 19. Akdeniz, Mersin.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
11: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
14: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
16: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
15: Arkadaş Kundura.
17: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
18: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 05.

0: 506-035-34-33.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
1: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
4: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

0: Rock.
1: Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, alternatif rock, Anadolu rock, rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak Radyo Mer'de sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.
0: Merrak.
2: Rock. Rock. Elini verme gidiyorum.

0: Merak Rock.
1: Radyo Mer'de rock müziğin sesi Merak devam ediyor. Programımızda şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamların ardından Türk rock sahnesinin sevilen sanatçılarıyla Merak kaldığı yerden devam

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega radyolarınıza ses verecek.
0: Rock.

0: rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
1: Merrak!
2: Biraz tehlikeli.

0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرک مرده رادیو مر 100.4 alışkanlıklarını değişti bence merak radyonuz radyo nerede
1: merak merak sona erdi sona erdi
2: reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: bize.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 60.

0: inşaatı 25.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz.
4: Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite.

0: Te, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: 100.4 Radyo'da.

0: Reklam kazandırır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis.

0: Tecrübesiyle Renault Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
5: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
5: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
12: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz.

0: yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: 98.4 Radyo Mer.
1: Durdu zamanı, bir şey diyemedim, gitmek istedim.

0: baş, sensiz olmaz.
1: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com
2: Ölüm bizim için böyle.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında konuştu. Erdoğan, geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler, o günler geride kaldı dedi. Erdoğan ayrıca gençliğin milletin atar damarı olduğunu söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından 12 ile yeni il başkanlığı

0: Başkanı atandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de Halk Kart'ın Temmuz desteği hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 ihtiyaç sahibine toplam 10.164.500 lira nakdi destek sağladı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası ve 8 birimli Aile Sağlık Merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulundu. Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette küçük bir çocuk bir adam tarafından darp edildi. Şahıs tekme ve tokatlarla darp ettiği çocuğu yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan gözaltına alındı. Mersin Analik Tekvando Karma Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando 1. etap müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Turnuvayı genel klasmanda 2. sırada tamamlayan Mersin temsilcisi elde ettiği dereceyle analik finallerine yükselme başarısı gösterdi. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcu, Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet 2026'da 400 metre karışık finalini 4.33.92'lik dereceyle ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla organizasyondaki ikinci altın madalyasının sahibi oldu. Minikler Greco-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilo kategorisinde mindere çıkan Mersinli sporcu Servet Çabaz, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Sporcu Nil Şarman Türkiye Judo Şampiyonası'nda 36 kilogram kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertli kulüp kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz'le anlaşmaya vardı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: bize.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990.

0: lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
5: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78. Akdeniz Mersin.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de. Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsa Mom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı,

0: Artı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
11: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Sektörünün güçlü kuruluşu, Güçlü Otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça Güçlü Otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
16: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin
17: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla...

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
12: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97

0: 57.90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310. 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: 100.4 Radyo.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: %4 Radyo'da.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı mavi beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla ister uğra.
5: İçecek.

0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Müjde Mezitli.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542 144-4602.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
5: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
8: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
9: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite. 100.4.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA yaz okulları finali programında konuştu. Erdoğan, geçmişte defalarca yaptıkları gibi bu milletin tertemiz evlatlarını kirli oyunlarına, kirli hesaplarına alet edemezler, o günler geride kaldı dedi. Erdoğan ayrıca gençliğin milletin atar damarı olduğunu söyledi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından 12 ile yeni il başkanı atandığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Cem Küçük hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlamalarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Özel Kalem Müdürü Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik ve Müteahhit Bülent Orhan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de Halk Kart'ın Temmuz desteği hesaplara yatırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayında Halk Kart uygulamasından yararlanan 7.424 ihtiyaç sahibine toplam 10.164.500 lira nakdi destek sağladı. Mersin'de düğün konvoyu sırasında yolu kapatarak trafiği aksatan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 7 araç sürücüsüne toplam 695.862 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin belgelerine 2 ay süreyle el konuldu. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi. Mersin'in Mut ilçesinde yapımı devam eden ilçe sağlık müdürlüğü hizmet binası ve 8 birimli aile sağlık merkezi inşaatında lahit mezar taşları bulundu. Henüz tespiti yapılmayan lahit mezarın incelenmesi için inşaatın durdurulmasına karar verildi. Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir markette küçük bir çocuk bir adam tarafından darp edildi. Şahıs tekme ve tokatlarla darp ettiği çocuğu yere fırlattı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Saldırgan gözaltına alındı. Mersin Analik Tekvando Karma Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando 1. etap müsabakalarında başarılı sonuçlara imza attı. Turnuvayı genel klasmanda 2. sırada tamamlayan Mersin temsilcisi elde ettiği dereceyle analik finallerine yükselme başarısı gösterdi. Mersinli milli yüzücü Kuzey Set, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Sporcu, Central European Countries Junior Multinational Swimming Meet 2026'da 400 metre karış

0: finalini 4:33.92'lik dereceyle ilk sırada tamamladı. Bu sonuçla organizasyondaki ikinci altın madalyasının sahibi oldu. Minikler Greco-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 52 kilo kategorisinde mindere çıkan Mersinli sporcu Servet Çabaz, turnuvayı 3. sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Sporcu Nil Şarman Türkiye Judo Şampiyonası'nda 36 kilogram kategorisinde üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısıyla Bosna Hersek'te yapılacak Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye adına mücadele etme hakkı kazandı. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Yeni Mersin İdman Yurdu transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı lacivertli kulüp kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda orta saha oyuncusu İbrahim Kıraç Gündüz'le anlaşmaya vardı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Busam Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busam Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi,

0: Belen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19. 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin. Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
0: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
7: 100.4 Radyo.

Hemen başkalarına bu nadir kan. Para para akar ağır ağır kasalardan. Beyaz yaka ben bahsetme yasalardan. Dışı mütevazi ve senin gibi kancan. İçim silah gibi gel gürültüme kaplan. Kurut uğrutan ben bir anda yaşartan. 5 saniyede çık yaşadığın binadan. Vahsi arım suyum gelir familyamdan. Soyun senin kendin nereden bilmem oradan. Babalardan para gelir babalardan. Baka kaldın hayır ben sana bakmam. Sanki Van Damme damarıma.

Arabamda son ses, polis kovalar. İstediğimi yaparım, bizim ara sokaklar. Call me Young Meles, ama bad man. Ne olursa olsun gang sonuna kadar.

0: Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Sayın müşterilerimiz, İş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında

0: sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras Restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. SML Restorant ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
8: 233

0: 66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.

0: bizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38.

0: 0324 325 33 38.
1: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
2: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
1: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
7: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778. Akdeniz Mersin.
1: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Çünkü var altımda 50 tane gencim. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece. Of, her gece her gece. Bu ne be kardeşim, her gece her gece.

0: Dedi Hakan Bey o kadar paramız yok.
1: Bir cepte kart, bir cepte var sila. Dedim ki yavrum sen tranquila. Öğüt veren de kendisi yapsın. Çünkü halk o işinin tilla. Sabah uyumaca, geceleri esmece. Gurme gibi en güzelini seçmece. Diyor bana artık yavaş be kardeşim. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece. Of her gece her gece. Bu ne be kardeşim her gece her gece.

sorry. Bu bir sorun şimdi. Ehliyetim yok ve koca bir şişe diktim.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken, yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.

Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbank.

0: Gelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
0: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

buzda ama çamurdu üstün başın. Almadılar oyunlarına ve baktılar yollarına. Sen ileriyi düşündün, ilerleyemedin. Sen geriyi düşündün, deliye geriledin. Onlar kimdi unuttun? Sahi onlar kim oğlum? Siz kimsiniz ulan? Soruyorum İsmet'e. Elimdeki tahtalarla ev yapacağım kendime. Neden onu yerine alıp ensenize vurayım? Ha ha ha ha.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İçeceğim.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: Yok kelimesi omega yapıda yok.
9: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
10: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
9: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
7: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
12: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
12: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
13: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji

0: Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyo Mer, Mersin'in zirvesinde Radyo Mer. Kalitenin sizi dinle Radyo Mer. 100.3

şarkısı gibi konuştuk, kanılardan dağıldık, toplandık hıçkıra hıçkıra.

0: dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak, baza, başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak, baza, başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM, yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
3: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
9: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz, Mersin.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında.

0: 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: 100.4 Radyo'da.

0: Reklam kazandırır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve

0: Salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Turan, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. Grup'ta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
0: Haberler.

0: Ne?
1: Reklam tanıtır.
2: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 6519. 555 310 6519 Akdeniz Mersin.
12: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
13: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85.

0: 0235-5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233-66-55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Dilemer'den ne dilersen, ne dilersen, ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de, Radyo Mer'de.
3: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: numara. Yalandır bakma bu toz dumana. Ve küstüm merkeze ben bu ara. Daraldım yak sigara. Bak üstüm dar, hüznüm var. Biz uçacağız dedik, kafes bunlar. Sokmazlar ama yılandırlar.
1: Olmuşlar anakonda.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.

0: Buse Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
5: Yok kelimesi omega yapıda yok.
6: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
11: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden

0: Tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi, Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: 24 saat güzel müzik, iyi müzik radyo. Radyo Mer 100.4.

0: Fırsat'tan çifte fırsat. Hem indirimli hem de hediyeli Samsung beyaz eşya ve elektronik ürünlerde evinizi yeniletecek kampanyalar Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
2: İster tıkla. İster uğra.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
5: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça. Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Yok kelimesi omega yapıda yok.
12: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
13: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
12: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
14: Cumartesi pazar açık olan
11: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
14: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
15: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahraman

0: pazarlarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Bazen 80'ler.
5: Yok sensiz olmaz, sensiz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
4: Çoğu zaman 90'lar.
6: Onun arabası var, güzel, güzel.
4: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
7: Radyo Mer

gözlerinden bal aksın birazcık da. Bu kadar masum olma. Çılgın ol, sınırsız ol, çıldırt beni. Seviyorum seni. Gözlerinden aşk aksın birazcık da. Bu kadar masum olma. Çılgın ol, sınırsız ol, çıldırt beni.

Yoktun. Güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime. Her zamanki gibi...

0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

0: ailenizde.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310, 554-345-1310, Akdeniz, Mersin.
10: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi

0: Markası Mezitli Sanayi sitesinde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar Radyo Mer'de. Geçmişe dair en iyiler. Unutulmayanlar devam ediyor.
5: Unutulmayanlar.
6: Radyo Mer.

sordum ona. Aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben. Koskoca bir hayat var önümde.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist 10 yıl sonra yakalandı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunanlar arasında yer alan ve kırmızı bültenle aranan terör örgütü mensubu BK Afyon Karahisar'da yakalandı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde devre mülk sahiplerini yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. 12 mağdurun toplam 3 milyon 725 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gaziantep merkezli 14 ilde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen 6 aylık takibin ardından narko kapan operasyonu düzenlendi. Yakalanan 450 şüpheliden 416'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla tutuklamaya sevk edilen gazeteci Cem Küçük'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Küçük, MASAK raporlarını hiç okumadığını, yayındaki ifadelerinin konuşulan konudan kaynaklandığını söyledi. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Septe'ye düzensiz yollarla geçen göçmenlerin Fas'a dönüşleri devam ediyor. Yaklaşık 53 bin düzensiz göçmenin gönüllü olarak Fas'a geri döndüğü bildirildi. Mersin'de bir markette 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin sürdüğü bildirildi. Akdeniz Belediyesi, yalnız yaşayan yaşlı ve engelli bireylerin yaşam alanlarını temizleyerek destek olmaya devam ediyor. Vatandaşların evleri ekipler tarafından detaylı şekilde temizlenirken, yürütülen hizmet kapsamında uzman kuaförler tarafından kişisel bakım ihtiyaçları da kendi evlerinde karşılanıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Şoförün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yeni Mersin İdman Yurdu'nda çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Gürsoy Tuğran, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezona mutlak başarı hedefiyle hazırlanan takım için sezon öncesinde açıklamalarda bulundu ve Mersin için güzel bir hikaye yazacağız dedi. Futbolda bahis soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kalan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Mert Hakan Yandaş'a bahis eylemi nedeniyle verilen 12 aylık hak mahrumiyeti cezasını 6 aya düşürdü.
0: Haberler.

0: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
1: Unutulmayanlar sona erdi. Pazar hariç her gün Radyo Mer'de aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için unutulmayanların bir sonraki programını kaçırmayın.
2: Reklam tanıtır.
3: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da

0: Garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
4: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519. 555-310-6519 Akdeniz, Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsat

0: fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
0: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Umrum Dışı şarkısı arabada 100.4 frekansıyla gününü güzelleştiren tüm dinleyicilere gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Derya Ulu şımarık şarkısı benden sevgilime gelsin. Ben Yağmur. Tüm dinleyicilere iyi dinlemeler.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Ben Sinan. Sıradaki şarkı bir şanlıma gelsin.
0: Dilemer'den ne dilersen.
2: Lafını bağla bölüyorum. Elini verme gidiyorum.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selam Dilemer ailesi, ben Mete. Benim için Hayko Cepkin'den Paranoya şarkısını çalar mısınız? Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.
2: Bana bir baktı, beni bir gördü, beni bir süzdü, bana sokuldu. Bu da demek ki, bu da demek ki, ne demekti ki, ne demekti ki? Soruyu sordum, ona ne sordum, soruyu sordum.

0: Dilem Erden, ne dilersen. Program devam edecek.
1: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
0: Dilem Erden, ne dilersen. Program devam ediyor. Dilem Erden, ne dilersen.
2: Herkese merhabalar. Ben Abdullah. Duman'dan bir şarkı istiyorum. Bu şarkıyı İstanbul'daki teyzelerime armağan ediyorum. Duman Ağa şarkısıyla radyolarda.
0: Dilem Erden, ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Gürsel Pekbay. Demet Akalın'dan çantayı armağan ediyorum tüm sevdiklerime.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhaba, ben Kadir. Serdar Ortaç'tan Kolayca parçasını kardeşlerime armağan ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Merhabalar, ben Tuba. 112'de çalışıyorum. Tüm 112 çalışanlarına Emre Aydın'dan bu yağmurları armağan ediyorum.
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: Dilem Erden, ne dilersen.
1: Merhaba Radyo Mer ailesi, ben Defne. Yalından Her Şey Sensin şarkısını sevgilim Furkan'a armağan ediyorum.
0: Dilem Erden, ne dilersen.

0: Dilemer'den ne dilersen. Program sona erdi.
1: Unutulmayanlar.
2: Unutulmayanlar.
3: Radyo Mer
4: 100.4.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Radyo Mer Instagram, Radyo Mer Facebook, Radyo Mer Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
7: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak bize gönderin. Biz dileğinizi Radyo Mer'de yayınlayalım. Dileyin Mer'den ne dilerseniz.
10: Müzikseverler radyo başına. Merak başlıyor.

Sevgili rock severler, Radyo Merdemen Rock programına hoş geldiniz. Hard Rock, Alternatif Rock, Anadolu Rock, Rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizler için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Mer Rock'tan güzel saatler diliyorum. Mer Rock, Radyo Merde sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega radyolarınıza ses verecek.
0: Rock.

0: Rock.
1: Türk rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
0: Merrak.
2: Biraz

0: Radyo Merde. Mer, rock, Radyo Merde. Radyo Merde, merak merde. Radyo Mer 100.4'te. Alışkanlıklarını değiştir bence. Merak radyonuz, Radyo Merde.
1: Merak, merak
2: sona erdi.
1: Sona erdi.
3: Reklam kazandırır.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
6: Buse Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 27 78. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı, Şahin Halı Saha yanında. 0538 583 27 78. Akdeniz Mersin.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
8: Radyo'da.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yap.

0: bulunmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
3: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
2: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sektörünün güçlü kuruluşu, güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault, Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555 310 65 19 555 310 65 19 Akdeniz, Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: 100.4 Radyo. Kaç şehirde yaptım hata elleri.

0: Koku. Açtın mı kaydı bu senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin. Yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.
1: İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun en çok söyle.

devam edeyim. İsyanlardayız, polis cezayı. Arabada gazladık, yedik cezayı. Yengene cevap vermeyi unuttuk. Eyvah, başladı bizim mesai. Yoksa şöyle yaparlarmış. Hızlılarmış, tutarsız kallarmış. Hepsinin evlerine de gittik. Gayet de kibar çocuklarmış. Hayatı severim ama beni yormasın. İşim gücüm var, ona bir şey olmasın. Hem ayranım dökülmesin, hem de bir takım şeyler hiç olmasın. Gerçekten çok doluyum, sen sus amcım. Sana soruyor muyum, sen benim bak bakalım gözlerime. Hordan korkuyor gibi duruyor muyum? İstiyorsun seni merak edeyim. Keramet elimde belimde değil. Hangi huyuma uyuz olursun en çok? Söyle de yapmaya devam edeyim. Söyle yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Hangi huyuma uyuz olursun en çok?

0: Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh ne rahat.
1: Sen nerede? Mer orada. www.radyomer.com.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş Kundura.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı

0: hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336-9790, 336-9790. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf, Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası. 554-345-1310. 554-345-1310 Akdeniz, Mersin.
5: Sektörünün güçlü kuruluşu. Güçlü otomotiv, orijinal yedek parça. Aracınız Renault, Dacia ise orijinal ve muadil yedek parçaları bizde. 15 yıllık yetkili servis tecrübesiyle Renault Dacia orijinal yedek parça güçlü otomotiv, şoförler cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. İletişim numaramız 0555-310-6519. 555-310-6519 Akdeniz, Mersin.
11: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
2: Siz de 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

0: güzel müzik, iyi müzik radyoda. Radyo Mer 100.4.
1: Hayali bile acısına mahveder beni bu yakta.

0: Reklam tanıtır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.

0: etinizde.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz

0: Doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
7: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
6: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyo Mer, Mersin'in zirvesinde Radyo Mer, kalitenin sizi dinle Radyo Mer.

0: Reklam kazandırır.
1: Ayağınızdaki sağlık, ayağınızdaki estetik. Arkadaş kundura.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538-583-2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
2: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında. 0538-583-2778. Akdeniz Mersin.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını

alır aklımı baştan. Baştan alır aklımı baştan. Hasta, hasta eder adamı.

0: Reklam tanıtır.
1: Buse Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Mom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Japon ve Kore aracınız mı var? Telefonumuzu kaydediniz. Soner Oto Yedek Parça 0538 583 2778. Kia, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, Hyundai, Mazda, Japon ve Kore araçlarınızın yedek parçaları bizden sorulur.
1: 15 yıllık tecrübesiyle Soner Oto Yedek Parça, Şoförler Cemiyeti civarı Şahin Halı Saha yanında 0538 583 2778 Akdeniz Mersin.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek

0: Sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: Sayın müşterilerimiz, iş yerlerinize market rafı, züccaciye reyonu, konfeksiyon reyonu, depo rafı, orta sepetler, askı telleri almak istediğinizde istediğiniz gibi bulamadınız mı? Bizi arayın. Mersin Raf 336 97 90 336 97 90. Profesyonel ekibimizle siz hayal ediyorsunuz. Biz projelendirip, tasarlayıp iş yerinize uygun montajlıyoruz. Üstelik ikinci el ürünlerinizi alıyor ve satıyoruz. Mersin Raf Hastane Caddesi üzeri Ferhat Patiseri arkası 554-345-1310 554-345-1310 Akdeniz Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Mersin'in ucuzluk pazarı lideri Erdemli Park AVM yeni yılda da 2000 metrekarelik showroom mağazasında aradığınız tüm ürünleri bir arada bulma imkanı sağlıyor.
5: Bünyesindeki binlerce ürünü en düşük fiyat garantisiyle bütçemizin dostu alışveriş avantajı sunuyor. Siz de alışverişlerinizde Erdemli Park AVM'yi tercih edin. Kafanız da rahat etsin, cebinizde.
4: Erdemli Park AVM, Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Su hayattır. Su hastanesi.
12: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
11: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Dilemer'den ne dilersen. Ne dilersen. Ne dilersen. Sevdiğin bir şarkıyı radyonda dinlemenin en kolay yolu. Radyon ayağına geldi. Dilemer'den ne dilersen. Hafta içi her gün Radyo Mer'de. Radyo Mer'de.
15: Siz de 0538 273 6666 numaralı WhatsApp hattımıza şarkı isteklerinizi ses kaydı olarak

iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite.

0: نقطة 4 راديو مال بوهيت زينة.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

100.4 Radyo'na.

çok yırttık attık. Kafam atık bu aralar. Herkeste bir havalar. Kafam atık bu aralar. Hep de bir numaralar.

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.

Pratika hayat. Oh ne rahat. Yoğurttan daha fazla yararlanmak için suyunun atılmaması gerekir. Yoğurdun tüm vitamin ve mineralleri bu suda bulunmaktadır. Ayrıca bu su yemeklere ekşi bir tat kazandırmak istenildiğinde de kullanılabilir. Pratika hayat. Oh

En iyi şarkıları dinlemeye devam et. Radyo Mer 100.4. Müzikte kalite, müzikte kalite. 100.4'teyiz, Radyo Mer'deyiz.

0: Sevgili rock severler, Radyo Merde Merrak programına hoş geldiniz. Hard rock, alternatif rock, Anadolu rock, rock'ın her türlü ve en güzel halini bulabileceğiniz en iyi yerdesiniz. Sizden için birbirinden güzel parçaları yorumlarımla birleştirdiğim Merrak'tan güzel saatler diliyorum. Merrak, Radyo Merde sizlerle buluşuyor. İyi dinlemeler.
1: Merrak. Rock. Rock. Balla bölüyorum, elini verme gidiyorum.

0: Rock.
1: Alternatif rock sahnesinde kendine özgü tarzı ve güçlü kadın vokaliyle dikkat çeken bir grup Vega, radyolarınıza ses verecek.
0: Rock.

0: Rock.
1: Türk rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
0: Merrak.
2: Biraz tehlikeli.

0: رادیو مرده مر راک رادیو مرده رادیو مرده مرک مرده رادیو مرد 100.4 alışkanlıklarını değişti bence merak radyonuz radyo merde
1: merak
2: sona erdi
1: 100.4 radyo merde.